Ağlayar mı bu da? Sivdat yer mi soyt? Koyunca dül dar. Lansı gil mü deyem? Yer atmış tanagima. Müzik mängime saada.